0: penjeringane Bu Sri Lungit. Angguyu kok ora ngono.
1: Sing kae.
0: Nek kae sing siji kae nek ora teru penjeringane.